Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Oh.

0: राजा साहिल,
1: साहिल
2: söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel,

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Gafesin en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: gözlerindeki yabancı.
1: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
3: Serap'la Hayata Dair.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.14, 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Su akar yolunu bulur diyoruz.
1: Daha önce yanıldık.
0: Seden Gürel'le şöyle bir açalım programı. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Hayata dair konuşacağız. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Şimdi ben şarkıları seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Ya da 0532 492 5095'deyim. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim efendim. Şarkı mı? Tabii ki hepimize geldi.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hande Yener şimdi sopa diyecek, bak sözlere bak, diyor ki her günahın bedeli var, bunu zaten ödedim. Her delinin bir sebebi var, bunu zaten söyledim. Vallahi deliriyorsak boşuna değil tabii ki. Değil mi? Bir sebebi var diyor yani. Ay ay. Hani bir söz var ya. Psikologlara gidenler aslında deli değil, onlara bunu işkenceyi yapanlar o şekilde, ama işte bunu anlayan var mı? Yok.

Evet, şarkı da günaydın dedi. Biz de bir kez daha tünaydın diyelim. Valla öğlen yemekleri yenildi. Tabii ki kahveler içildi, belki de söylendi, çaylar, kahveler. Biraz da böyle müziği açın sesini lütfen. Bir kendinize gelin çünkü bir yemekten sonra bir uyku moduna girmek istiyor. Nedense herhalde şeker tavan yapıyor insanda. O yüzden ne yapacağız? Müzikle ayılacağız efendim. Evet, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi şahane lezzetler var valla, böyle öğlen, akşam, sabah sevdiklerinizle güzel vakitte geçirebileceğiniz bir yer. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda efendim, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Neler var? Gözlemesi, fajitası, yine makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Ay bak, sayarken yoruldum. Yanında da salatalar, üstüne tatlılar, yine sıcak soğuk içecekler. Seyir Kafe Restoran günün her saatinde sizlerle bu güzel menüleri, yiyecekleri buluşturuyor efendim. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16-6, 16-6, Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Dedikten sonra yine çok güzel bir şarkı. Hadi eşlik edin, lütfen edin. Ya vallahi sizin için şimdi ses eğitimi almak istiyorum. Böyle şarkılara eşlik ediyorum. Arada böyle mesaj atanlar oluyor. Serap Hanım sustu mu acaba? Ama yani tutamıyorum kendimi, ne yapayım, böyle mikrofonu açmadan ediyorum aslında, ama arada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ama bazı dinleyicilerim de diyor ki şarkılara eşlik etmenize bayılıyoruz diyor. Hanginize inanayım yahu? İki arada bir derede kaldım. Ama yok, kendimi geliştirmek için bak bir adım atacağım. Böyle bir ses eğitimine falan yazılacağım yani. Ne kadar eğitirsek artık bu saatten sonra kârdır. Ay hadi diyelim sevgilerim.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Seyir Kafe Restoran'da. Bir de özel günlerinizi daha da böyle özel kılmak isterseniz şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, Ali Ağa'da sanat günleri başlıyor. Vallahi çok güzel tiyatrolar izleyeceğiz. Sanatçılar dinleyeceğiz. Şimdi ilk konserden bahsetmek istiyorum. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de Avcı Ramadan'da. Etkinlik ücretsizdir ve 8 Ağustos Cumartesi sahneyi kim alacak? Tabii ki Buray alacak. Buray'ın o güzel şarkılarını hep birlikte dinleyeceğiz, seslendireceğiz. Kendimizden belki de bir şeyler bulacağız. Buray'dan bahsetmişken güzel bir Buray şarkısıyla devam edelim o zaman. Birazdan festivalde kimler var, hangi tiyatrolar var, hepsinden bahsedeceğim sizlere.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, bir ay boyunca Aliya Sanat Günlerinde çok güzel şarkılar dinleyeceğiz, sanatçılar ağırlayacağız, yine tiyatro oyunları izleyeceğiz. Evet, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21'de de Avcı Ramadan'da kim buluşuyor bizlerle? Tabii ki Ebru Yaşar, o zarafetiyle, güzelliğiyle, şahane sesiyle Aliya'da ağırlayacağız Ebru Yaşar'ı. Gerçekten şimdiden çok heyecanlıyız hepimiz. Ebru Yaşar'dan da güzel bir şarkıyla devam edelim mi? Ne dersiniz?

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Doğayla iç içe, Doğa Parkı'nın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra şimdi Aliağa Belediyesi'nin sanat günlerini başlattığı haberini vermiştim. Gerçekten çok güzel sanatçıları ağırlayacağız, şahane tiyatrolar izleyeceğiz. İşte onlardan bir tanesi de efendim 22 Ağustos Cumartesi saat 21'de Göksel konseri. Allah, çok heyecanlandım. Göksel'i de çok severim gerçekten. Böyle biraz böyle geçmişe de gideceğiz şarkılarıyla belki de. Sevgili Göksel'in konserini kaçırmak istemeyenler için 22 Ağustos Cumartesi Avcı Ramadan'da buluşuyoruz o zaman. Hadi gelin bir Göksel şarkısıyla devam edelim.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Efendim, şimdi Ali Ağa Belediyesi'nin sanat günlerinin son konseri kimden gelecek? Tabii ki Özcan Deniz'den gelecek sevgili dostlar. 30 Ağustos pazar akşamı çok da anlamlı bir gece olacak bizler için. 30 Ağustos'u coşkuyla kutlayacağız Özcan Deniz'le birlikte. Yine saat 21'de Avcı Ramadan'da buluşacağız sevgili Ali Ağlılar. O zaman diyelim ki Özcan Deniz'den yapmak lazım.

0: Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar nerede mi? Tabii ki günün her saatinde sizlerle buluşuyor Seyir Kafe Restorant'ta. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Dedikten sonra şahane bir şarkı, şahane bir ses, Tuğçe Tayfur dönebilsem diyecek. Sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.
1: Beni

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

gelmemişti, etmemişti falan filan değil bu işin cezası var. Neyse onu herkes biliyor da. Şöyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyoruz bazen. Yaya geçirinden geçerken yol veren araca, ki yol vermiyor esasında, yapması gereken o. Yani sana orada bir güzellik yapmıyor da neyse. Teşekkür etme. Efendim psikologlar bunu incelemiş. Tabii. Bak psikologlara göre yaya geçirinde sürücülere teşekkür edenler bunu sadece nezaketten yapmıyor. Şey olabilir mi acaba 3,5? Ben de böyle abi durdu be eyvallah kardeşim diye. Sürücülerin yaya geçidinde yol vermesi üzerine yayaların refleks olarak el kaldırması psikoloji uzmanları tarafından incelenmiş efendim. Uzmanlar bu hareketin yalnızca bir nezaket göstergesi olmadığını, arkasında daha derin psikolojik mekanizmalar barındırdığını belirtiliyor. Ama trafikte böyle şey vardır, hani yol vermeden kaynaklı sürücüler arasında da böyle zaman zaman hani böyle elini kaldırırsın falan filan yol verdiğinde veya dörtlüyü yakarız. Bizim dörtlüler zaten çok yani bildiğin trafikteki iletişim. Ama öyle böyle iletişim değil. Yani mesela küfürü de onunla edebiliyoruz. Keza yine selektör de buna dahil. Selektör ve dörtlüler. Ondan sonra teşekkürü onunla edebiliyoruz. Uyarıyı onlarla yapıyoruz falan. Çok işe yarıyor onlar. Trafiğin genelinde stres ve aceleyle özdeşleştiği ortamlarda teşekkür amacıyla yapılan bu küçük jest psikologlar tarafından prososyal davranış kategorisinde değerlendiriliyor. Prososyal davranışlar sosyal etkileşim sırasında herhangi bir çıkar gözetmeksizin gerçekleştirilen ve olumlu karşılanan eylemler olarak tanınıyor denmiş. Araştırmacılar yol veren sürücülere refleks olarak el kaldıran bireylerin davranışlarını büyük beşli, Big Five kişilik modelinde yer alan uyumluluk özelliğiyle ilişkilendiriyor demiş. Teoriye göre bu refleksi gösteren kişilerin empati, nezaket ve işbirliği eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Yani ne bileyim arkadaş hani geçerken bazen hani hepimiz yaparız zaman zaman onu bir el kaldırırız. Hadi eyvallah falan diye. Hani bunun altında bu kadar anlam var mı ki acaba? Büyük beşli kişilik modeli insan karakterini şu beş ana başlık altında ele alıyor demiş. Deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk, nörotizm. Yani biz mesela araçtayken de yaya geçinde durduğumuzda bir yaya eğer bize elini kaldırıp teşekkür ederse böyle bir kişilik olduğunu mu anlayacağız? Oo, bu deneyimi açık, sorumluluk sahibi. Dışa dönüklüğü var, uyumluluğu ve nörotizm. Oo diye. Uzmanlar sürücüye yapılan bu hareketin çevredeki diğer bireylere kamusal alanın ortak kullanıldığı mesajını verdiğini ve yoğun trafikteki gerginliği azaltıcı bir işlev gördüğünü aktardı demiş. Tabii ne olursa olsun bak şimdi orada sürücüye hani teşekkür etmek gibi bir zorunluluğun yok. Eyvallah yani olması gereken o zaten ama ne olursa olsun bu şekilde eylemler de hani evet orada bir ortamı yumuşatma oluyor. Gerginlik olmasa bile böyle bak hani iyilik de bulaşıcı, kötülük bulaşıcı diyoruz ya iyilik de bulaşıcı. Hani sen mesela birine bak yol ver yolda trafikte. Takip et o aracı o da az sonra başkasına yol verecek. Tabii bunu hiç yapmayanlar da var bu ayrı. Ama iyiliğin de bulaşıcı tarafı var. Yani ara ara böyle nazik davranmak gerekiyor. Mesela bizlerde şu pek yoktur. Sabah işte evden çıktık. Hani tanımadığımız insanlarla merhabalaşmak, günaydınlaşmak bizde pek yoktur. Ama mesela Avrupa'da, Amerika'da falan vardır. Hani insanlar sabah karşılaştığı herkese günaydın der. Merhaba der falan filan. Bizde mesela tanımadığı biri günaydın lan ne oluyor diye. Sen hayırdır bana günaydın dedin. Biz genel olarak hani evden gergin çıktığımız için onlara pek alışık değiliz ama bak mesela birinin tanımadığın birinin sana günaydın demesi veya iyi günler demesi falan o bile esasında o an pozitif bir enerji saçıyor ortalığa. Keza sen de ona o şekilde cevap verdiğin zaman öyle bir şey bir güzellik oluyor yani. Biz biraz maalesef bunlara mesafeliyiz. Çok alışık olduğumuz durumlar değil.

Ercan Saççı, hadi gel radyonuzdaydı. Efendim pandemiyle beraber özellikle hayatımıza giren bir çalışma modeli oldu biliyorsunuz. Evden çalışma. İlk başlarda çok cazip geldi. Oo dedik hani kardeşim imkanı olan evden çalışsın. Hani ne güzel iş yerine gitmiyorsun, trafiği meşgul etmiyorsun, boş boşuna yol masrafın olmuyor, süre kaybın olmuyor, evinde işi yapıyorsun. Bu sistem hala bazı yerlerde devam ediyor. Evet hani uzaktan bağlantıyla falan veya evden işlerini yapanlar evde çalışmaya devam ediyor. İlk başlarda çok cazip geldi, sonrasında evde sıkılmaya başladık. İşte evde çalışmak evet çok güzel bir şey. Hani stres altında değilsin, böyle bir iş yerinin stresi falan yok. Hani daha rahatsın. Dediğim gibi zaman kazancın çok fazla ama işte burada dengeyi kurmak da gerekiyor. Biz komple eve hapsolduğumuz için öğlen arası mesela geldi. Nedir öğlen yemeğe çıkıyorsun falan değil mi? Evde de çıkman lazım esasında. Yani mesela akşam işten eve dönüş bile bir sosyal anlamda bir hayat yani. Sosyal aktivite. Bunu evden eve dönüş yapamayacağın için hani mesai bitiminde evde de çıkıp gezmen, dolaşman gerekiyordu. Biz bunları pek yapmadık. Bir de darlanmaya başladık evde. Ama bu model hala bazı yerlerde devam ediyor. Bence olması gereken güzel bir sistem. İmkanı olan evden çalışsın mis gibi işte. Ama şimdi şöyle bir şey de var bakınız. Evden çalışan kiracılardan ek ücret alınacak denmiş. Sosyal medyada tartışma başladı diyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir kira ilanında evden çalışan kiracılardan her ay ekstra $200 talep edilmesi sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Hani açgözlülük her yerde var. Hani insanoğlunun bu doyumsuzluğu, doymazlığı. Arkadaş işine gitmiyor, aynı zamanda evi iş yeri olarak kullanıyor. Tabii ki para isteyeceğim ya. Faturaların kiraya dahil olduğu ilanda yer alan şart, uzaktan çalışma modelinin getirdiği yeni maliyetleri ve denetim sorunlarını gündeme taşıdı. Ha, bu şeyden faturadan dolayı diyor. Normalde sen gündüz evde yoksun. Ama şimdi akşama kadar evdesin. Bunun kliması var, bilmem nesi var. Çalışıyor cayır cayır. Yazın klima, kışın kombi. Böyle şey mi olur deyip. O zaman mesela faturaları acaba kiraya dahil etmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Amerika'nın teknoloji merkezlerinden biri olan San Francisco, Körfez bölgesinde yer alan bir konut ilanı, gayrimenkul piyasasında eşine az rastlanır bir şartla gündeme geldi. Efendim, bina bir ana evin arsasındaki yaklaşık 50 metrekarelik müstakil müştemilat. Yani tek yatak odası ve tek banyo. Hani öyle şey... Hani burasını biz boş bıraktık, burasını da kiraya verelim, değerlendirelim türünden. Bizde de mesela zaman zaman oluyor. Bir dükkan onu ev gibi yapıyor, kiralıyor. Bunları gördük mesela İstanbul'da. Bir depo, adam depoyu bozmuş, ev diye veriyor. Neyse, aylık $3,250 kiraya çıkarıldı. Eşyalı olarak sunulan konutun kira bedelini elektrik, su, internet, ısıtma ve klima giderlerinin de dahil olduğu belirtildi. Ancak ev sahibinin ilanı eklediği evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret alınır maddesi dikkat çekti denmiş. İlanın paylaşıldığı platformlarda kullanıcılar kısa sürede ikiye bölündü. Uygulamayı eleştiren taraf ev sahibinin bu şartı yalnızca ekstra gelir sağlamak amacıyla koyduğunu öne sürerek talebi mantıksız olarak niteledi. Eleştirilerde bir kişinin gündüz saatlerinde evde bulunmasının elektrik ve su faturalarını $200 kadar arttırmayacağı görüşü savundu. Yani işte $200 yuvarlamış işte. Buna karşın ev sahibine hak veren kullanıcılarsa gün boyunca konutta bulunmanın enerji tüketimini doğrudan etkilediğini belirtti. Hak verenler de muhtemelen ev sahipleridir. Hani onlar da arkadaş biz de böyle bir şey yapalım bundan sonraki sözleşmede ya yaz oraya yaz $200. Klima, ısıtıcı, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların aralıksız çalışmasının faturaları yükselteceğini ifade eden kullanıcılar, tüm faturaların kiraya dahil olması sebebiyle bu farkın talep edilmesini makul buldu denmiş. Evet yani kiraya dahil etmeseniz esasında herkesin hayat daha kolay olacak. Tartışmaların odağındaki bir diğer husussa denetlenebilirlik olduğu çok sayıda kullanıcı, bir kiracının evden çalışıp çalışmadığının ev sahibi tarafından nasıl tespit edileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Ev sahibi anlar. Ev sahibi bir kişinin evden mi çalışıp dışarıdan mı çalıştığını bulur, çözer yani. Birkaç gözlem, birkaç inceleme. Ev sahiplerinin öyle bir şeyi var, özelliği var efendim. Çözerler yani.
Ha bir de şu da var tabii, az çok zaten oraya bir ayda ne kadar fatura geldiğini bilir diğer kiracılardan. Hal böyle olunca birden böyle bir artış martış olduğu zaman da onu da çözmesi çok zor bir şey olmaz. Ama ne olursa olsun çok adil bir şey değil bu. Yani sırf klima gündüzde kullanılacak, ne bileyim işte kombi gündüzde yanacak diye direkt olarak bu şekilde bir yüklenmek çok mantıklı değil. Buradaki en doğrusu dediğimiz gibi faturaları kiradan ayırmak yani.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Dost Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Eray muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ezber bozan liste açıklandı demiş efendim. Aç radyonun sesini. Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehir belli oldu. Beklenen illeri geride bırakarak zirveye yerleşen ve ezberleri bozan o sürpriz şehri görünce çok şaşıracaksınız demiş. Bakalım hangi şehirler bunlar? Yapay zeka Türkiye'nin güzellik haritasını çıkarttı. Yani nasıl çıkarttı? Ne gibi doneler verdiniz? Hani sadece şey mi dediniz yani? ChatGPT'ye yazıp Türkiye'nin en güzel kadınları hangi illerde yazıyor, yaşıyor, sıralar mısın diye. Peki yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Bakınız. Trabzon ve Rize denmiş. Bu şey mi peki? Bir dakika. Hani Trabzon ve Rize mesela en üstte olanlar mı? O şekilde bir şey var mı? Bakalım. Ha evet, listelerin başında gelir diyor. Listenin bu basamağında Karadeniz'in doğallığı bizi karşılıyor. Bu bölgenin kadınları yayla havasının ve hırçın doğanın bir yansıması olarak doğal bir canlılığa sahiptir. Makyaja ihtiyaç duymayan duru ciltleri ve meşhur pembe yanaklarıyla Karadeniz kadını her zaman en doğal güzellik listelerinin başında gelir denmiş. İkinci sıraya bakıyoruz. Yani sıralama mı bilmiyorum. Böyle yazdıkları için böyle söylüyorum ben de. Bursa ve Balıkesir efendim. Marmara'nın bu iki komşu şehri Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sayesinde özel bir genetik mirasa sahiptir. Genellikle açık tenli ve renkli gözlü olmalarıyla tanınan bu illerin kadınları su gibi tabir edilen zarif ve duru bir güzellik sergilerler diyor. Bursa ve Balıkesir kadınları için. Sonrasında efendim sırada Mardin var. Mezopotamya'nın büyüleyici atmosferini taşıyan Mardin, karakteristik güzelliklerin merkezidir. Tarihin derinliklerinden gelen o asil duruş, Mardin kadınlarının derin bakışlı gözlerinde ve belirgin yüz hatlarında hayat bulur diyor. Bu bölge gizemli ve mistik bir güzellik arayanlar için ilk duraktır demiş. Devamında Eskişehir. Bir öğrenci şehri olmanın getirdiği dinamizm Eskişehir'i listenin üst sıralarına taşır. Modern yaşam tarzı ve yüksek eğitim seviyesiyle birleşen genç enerji Eskişehir kadınlarını hem bakımlı hem de entelektüel bir şıklığa kavuşturur diyor. Ardından İstanbul geliyor. Bak, koca şehir İstanbul kaçıncı sırada? Hey gidelim. Bir imparatorluklar başkenti olan İstanbul, güzelliğin kozmopolit merkezidir. Türkiye'nin her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen etkilerin birleştiği bu şehirde stil sahibi ve sofistike bir güzellik anlayışı hakimdir. Modanın kalbinde yaşayan İstanbul kadını her daim bakımlı ve zarafet doludur demiş. Ve listenin nihai zirvesi geleneksel olarak her zaman İzmir'e çıkar diyor. Ha, zirve yine İzmir'de mi? O şekilde mi anlıyoruz? O zaman sondan başa doğru mu geldiniz siz? Demiyorsunuz ki öyle bir şey. Ege'nin incisinin kadınları özgürlüklerine olan düşkünlükleri, güler yüzleri ve doğal özgüvenleriyle tanınırlar. İzmir kızı sadece fiziksel özellikleriyle değil, hayata karşı sergilediği neşeli ve modern duruşuyla Türkiye'de güzelliğin sembolü haline gelmiştir. Türkiye'nin 81 ilinin her biri aslında kendi içinde farklı bir cevher barındırır. Anadolu'nun bu zengin mozaiğinde asıl güzellik bu çeşitliliğin yarattığı benzersiz harmanda saklıdır diyor. Evet efendim, Türkiye'nin en güzel kadınların yaşadığı yerler İzmir, İstanbul, Eskişehir, sonrasında Mardin, Bursa, Balıkesir, Trabzon ve Rize olarak sıralanıyor. Dünyadan da liste yapmışlar. Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke diyor mesela. Rusya'nın soğuk asaletinden Brezilya'nın egzotik enerjisine, Hindistan'ın gizemli bakışlarından Türkiye'nin eşsiz cazibesine kadar dünyanın en etkileyici kadınları bu listede buluşmuş. Nereleriymiş onlar bakalım. 20'den sondan başa doğru geliyoruz. İlk 20 ülke. Sondan başa doğru geliyoruz. 20 Bulgaristan, 19 Hollanda, sonra 18 Pakistan, 17 Porto Rico, 16 Arjantin var. 15 Filipinler. Fotoğraflarda hep yapay zeka. 14 Kanada. 13'te Afganistan var mesela. 12 Danimarka. 11 Kolombiya. 10 Ukrayna. 9 İsveç. 8 Amerika Birleşik Devletleri. 7 Venezuela.
6 Hindistan, 5 İtalya, 4 Rusya, 3 Fransa, 2 Brezilya. Ve efendim birinci sırada dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de yazmışlar. Burada torpil geçmediniz değil mi bak? Yo, bu bir araştırma, evet. Dünyanın en güzel kadını Türkiye demişler efendim. Vallahi helal olsun. Evet, yaşayan en güzel kadın açıklandı. Listenin ilk sırasında Türk damgası diyor. Tüm dünyayı geride bırakmışız. O isim isimdeki abi siz ne yaptınız ya? Listenin ilk sırasındaki o isim diyor efendim. Sıla Türkoğlu birinci. Bak, 4 ay süren yoğun katılımla gerçekleşen küresel oylamada o ne zaman yaptınız bu oylamayı? Dünya çapında ünlü isimleri geride bırakarak listenin birincisi ve ikincisi Türk isimleri oldu efendim. Evet, Sıla Türkoğlu birinci. İkinci sırada ise Yağmur Yüksel var. O yüzden dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de denmiş. Hani Sıla şu şey dizideki, tamam şimdi oldu. Tebrik ediyoruz vallahi.

Burcu Güneş mecburi istikamet radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ya şu dolandırıcılık mevzuları bazen öyle bir yere geliyor ki sadece bizde değil, bakın dünyanın her yerinde. Efendim ya hiç mi kimse bunun farkına varmadı? Hiç mi kimse bakmadı buna ya? Sahte antik tiyatro yaptı. 20 yıl boyunca turistlerden para topladı. İtalya'da yaklaşık 20 yıl boyunca gerçek sanılan antik tiyatronun aslında modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani hiç, hani bunu anlayan bir insan evladı gitmedi mi oraya? Ki zaten az çok hani tarihçiler falan bilir, arkeologlar bilir. Arkeolog baktığı zaman anlar bence. Hani o kadar mı ince işlediniz, taşları tarihselmiş gibi yaptınız? Turistlerden giriş ücreti alan ve belediyeyi de yapının tarihi olduğuna ikna eden kişi... Peki belediye, sen nasıl ikna oldun buna ya? Hani oranın belediyesisin, yani orada ne olup ne bittiğini biliyorsun. Ne yıllardır, tamam mesela atıyorum şimdiki yönetim bilmiyorsa önceki yönetim biliyordur. Yani birileri mutlaka biliyordur orada, abi ne antik tiyatro, öyle bir şey yok ya diye. Kendisini girişimci ve hayırsever olarak tanıtan Franco Malosso von Rofenbrans. Yaklaşık 5000 metrekarelik alana kurduğu yapıyı... Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Bu kadar iddialı olmasaydı keşke. Hani böyle daha şey, daha böyle nasıl derler? Hani Roma dönemine ait, hani sıradan bir tiyatro. Böyle iddialı gidince çok daha dikkat çekiyor. Neyse, Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Yıllar boyunca ziyaretçilerden giriş ücreti alan Malosso, belediyeyi de yapının gerçek olduğuna ikna etmeye başardı. Abi gel abi şu taşlara bak, şu taşları, bunlar işte Roma öncesi devir bunlar ya. Bunları sizin zaten biliyor olmanız lazım deyip mesela şu, o şekilde gaz da vermiş olabilir. Hani belediyenin artık bunda hangi birimi sorumluysa. Onlar da mesela hani kendini cahil göstermemek için, abi biz bilmiyoruz ya, biliyorsunuzdur canım, siz bu işin ustasısınız yani, bak bunlar Roma öncesi döneme ait. Sahte tiyatro belediyenin tanıtımlarında ve Avrupa Birliği destekli bazı turizm uygulamalarında bile tarihi bir yapı olarak yer aldı. Çok samimi söylüyorum, helal olsun. İşte böyle girişimciler lazım bak, ülke turizmi için. İncelemelerde sözde antik tiyatronun taş bloklar, beton, fiberglas, alçı ve kağıt hamurundan üretilen heykellerle oluşturulduğu belirlendi. Antik görünüm vermek için yapı taşları yapay olarak eskitildi. Hatta tiyatronun içine küçük bir yapay gölet bile inşa edildi. Buna rağmen yapı uzun süre birçok ziyaretçiyi gerçek olduğuna inandırmayı başardı. Hani taşlar eskitilmiş falan filan, o şekilde soruşturma... Belediyeye yapılan ihbarla başlamış efendim. Biri herhalde şüphelenmiş. Abi biz burayı geziyoruz tarihi diyeydi ama sanki pek de tarihi değilmiş bu gibi geliyor bana. Hani tarihi taş çatlasın 20 yıllık bir tarihe sahip gibi. Arkeologlar ve kültürel mirası koruma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapının yakın dönemde gerekli izinler alınmadan inşa edildiği ortaya çıkmış. Mahkemeler Malosso'yu izinsiz yapılaşma, sahte tarihi eser üretimi... ve sahtecilik suçlarından suçlu buldu. İtalya Yargıtayı'nın temyiz başvurusunu reddetmesiyle sanık hakkında verilen 2 yıl 4 ay hapis azmış ve 3000 euro para cezası kesinleşti. Ayrıca sahte tiyatronun kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesi kararı da onandı. Belediye ise uğradığı zarar nedeniyle yaklaşık 560 bin euro tazminat talep ediyor. Uğradığı zarar, maddi manevi zarar. Şimdi bu işin manevi zararı da var ya, düşün. Şimdi artık o belediyeye gittiğin zaman abi siz de hiç mi anlamıyorsunuz falan deyip... Hani insanlar dalga geçecek yani, o da işin diğer boyutu. Maddi manevi tazminatın yanında manevi tazminat da...

Burçak, çok keyifli şarkıları var. Onlardan bir tanesiydi. Talip var, radyonuzdaydı. Namıcan Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi Çağla 90'lardan bir şarkı radyonuzda. Ara beni.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: 1980'den beri Uğrak Büfe.
1: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namı cenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, enteresan bir kaza. Sürücü korkup tırın arkasına saklandı. Ben sürüyorum ha. Vay be, tır bir attı. Efendim, Bursa'da meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi diyor. Kontrolden çıkan otomobil tıra çarpınca ilginç anlar yaşandı. Aman iyi, bir ölme durumu yok en azından değil mi? Yok. Bakınız, kaza ürün yolu üzerinde meydana geliyor. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Aman aman aman. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şimdi burada olay değişiyor. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşı ise olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı. Öteki de tabii muhtemelen şoktan, bir de bilmiyoruz. Belki eksik bir şeyler vardı artık. Bilemeyiz onu.

Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi tırın arkasından. Ancak bu kez iki arkadaş arasında aracı sen kullanıyordun tartışması yaşandı. Nasıl ya? Aracı süren belli değil mi? Yok abi buydu. Hayır bu. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi. Abi biriniz direksiyondasınız bak. Yani neye dayanarak mesela bunu inkar ediyorsun? Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasında saniye saniye yansırken kazayla ilgili incelemeye başlatılmış efendim. Bir de şey biri diğerine kızıyor. Vay be demek ben kullanıyormuşum ha vay. Vay bunu da söyledin yani. Hani arkadaşlık? Bu muydu arkadaşlık? Tırın arkasına saklanandan ben biraz şüphelenirim yalnız. Eğer sağlık ekipleri falan geldiyse hani belki bilemiyoruz alkol. Neyse sonuçlanınca tekrardan haberini yaparlarsa biz de öğreniriz.

Hadise Ara Beni radyonuzdaydı. Bakın, sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı. Hayalindeki evin sahibi oldu. Böyle hikayelere bayılıyorum ben ya. Avustralya'da yaşıyor Gordon. Damien Gordon 7 yılda sokaklardan topladığı 450 binden fazla şişe ve kutuyla hayalindeki eve kavuştu. İade sistemiyle 46 bin dolar peşinat biriktiren genç adam eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı denmiş. Vallahi fotoğraflar motoraflar da var, gayet mutlu yani. 36 yaşındaki Damien Gordon 7 yıl boyunca topladığı 450 binden fazla kutu ve şişeyle hayalindeki eve kavuştu. Çevre temizliği amacıyla başladığı geri dönüşüm hamlesiyle 46 bin Avustralya doları peşinat biriktiren Gordon eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı. Şimdi Türkiye'de de artık bu geri dönüşüm olayı başladı. Yayılıyor da, yayılması da güzel. Çok daha fazla yerde olsun. Hem hani 1 lira alıyorsun ama işin teşviği önemli. Hani normalde mesela geri dönüşüm atarsın çöpe. Ama bu sefer diyorsun ki arkadaş bunu çöpe atmak yerine bu kumbaraya atarsam 1 lira 1 liradır diyorsun. Yani orada biriksin diyorsun. Avustralya'da efendim yaşayan genç adam. Bakın 2017 yılında sokaklardan, plajlardan ve parklardan geri dönüştürülebilir malzeme toplamaya başladı. Ülkedeki iade sistemi kapsamında atık başına 10 sent kazanan Gordon, toplama kapasitesini artırmak için her yıl 500'den fazla etkinliğin düzenlendiği müzik festivallerine gönüllü olarak katıldı. Hem ziyaret, hem eğleniyor, hem ticaret. Sadece kutu ve şişe toplamakla kalmayan Gordon, festivallerde terk edilen çadırları ve hiç açılmamış gıdaları da değerlendirdi. Haftalarca yetecek gıda maddelerini bu alanlardan temin ettiğini belirten Gordon, çok fazla atık var, tam anlamıyla kullan at bir toplumda yaşıyoruz diyerek tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Sürecin zamanla bir yaşam tarzına dönüştüğünü vurgulayan Gordon, birikim serüvenini sadece birikti sözleriyle dile getiriyor. Ve nasıl bir süreçti bu? Birikti. Nasıl yani birikti? Aldım ben bunları işte şeylere falan koydum. Kumbaralara, mumbaralara. Tarihin en büyük bireysel çabası demiş bak gazetede. Exchange for Change CEO'su Smiley, genç adamın 450 binden fazla kutuyu ekonomiye kazandırmasını geri dönüşüm programı tarihinin en büyük bireysel çabalarından biri olarak nitelendiriyor. Yeni evini de topladığı geri dönüştürülmüş eşyalarla döşeyen Gordon, kredi ödemelerini yaparken dahi sokaklardan atık toplamaya devam ediyor demiş. Vallahi helal olsun. Adam azmetmiş. Kaç yılından beriydi? 2016 mi? 2017 miydi? Neydi? Az önce okumuştuk. 2017'den beri bak. Adam bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Festival mestival varsa onlara da gidiyor. Hem eğleniyor. Hem ziyaret hem ticaret. Sonrasında oradaki atık malzemeleri tekrar topluyor, biriktiriyor. Bunları paraya çeviriyor. Ve ardından da istediği evi alıyor yani. Hayalindeki ev tamam, o balıkçı barınağıymış. Adam sonuçta onun sahibi olmuş oldu. Sadece dışarıdan topladıklarıyla. Vallahi helal olsun.

Göksel hiç yok radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez efendim, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi eskilerden bir ses, sonrasında tam kayboldu derken yeniden yeni bir şarkıyla karşımızda. Seçil radyonuzda, demedi deme.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.

Mirkelam her gece radyonuzdaydı. Bu şarkının çıktığı zamanı hatırlayanlara el kaldırsın. Ama nasıl bir fırtınaydı Mirkelam fırtınası, koşan adam. Hey gidi hey. Şimdiki nesil bilmez. Efendim bakınız bir evlilik haberimiz var ama çok enteresan. İsimleri bile aynı çıktı denmiş. İkiz kardeşler ikizlerle evlendi. Abi bunların hepsi birbirine benziyor. Yani iki gelin birbirine benziyor. İki damat da birbirine benziyor. Bak karışmasın. Nijerya'da yıllardır aynı hayali kuran ikiz kardeşler bu kez tesadüf değil bilinçli bir seçim yaptı. İkiz gelinlerle aynı düğünde dünya evine giren kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü denmiş. Bak fotoğraflara bak, aynı bunlar ya. Nijeryalı özdeş ikiz kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye ikiz olmaktan her zaman gurur duyduklarını söylüyordu. En büyük hayalleri ise bir gün kendileri gibi ikiz kardeşlerle evlenmekti. Bu hayal düzenlenen ortak düğün töreniyle gerçeğe dönüştü. Davetliler için zorlu süreç. Oguntoye kardeşler yine özdeş ikiz olan Taiwo ve Kehinde Adediran'la evlendi. Dört ikizin aynı düğünde dünya evine girmesi hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti denmiş. Çiftler düzenlenen ortak törenle evliliklerini resmileştirdi. İki kardeş çifti ilk kez Nebo Ibadan Üniversitesi'nde tanıştı. O dönemde arkadaş olan ikizler romantik bir ilişki yaşamayı düşünmedi. Evet öyle tanışmışlar. Siz de ikiz, biz de ikiz. Bak ortak ne çok yönümüz var diye. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden iletişime geçen kardeşler bu kez birbirlerine aşık oldu ve evlilik kararı aldı. Şey de olabilir bazen şey kullanıyor işte şu zamana kadar hani evlenmezsek ikimiz evleniriz diye öyle bir şey vardı. Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkında ikiz doğumları yaygın görülüyor ve uğur olarak kabul ediliyor. Gelenek gereği ilk doğan ikize Taiwo, ikinci doğan ikize ise Kehinde adı veriliyor. O zaman oradaki herkes Taiwo ve Kehinde bütün ikizler. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la kızların da isimleri aynı. Bak erkeklerin erkek kardeşler Taiwo ve Kehinde, kız ikiz kardeşlerse yine onlar da Taiwo ve Kehinde olarak. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la, Kehinde Oguntoye ise Kehinde Adediran'la evlendi. Karı koca ikisinin de adı aynı. Evliliklerinin ardından aile kurmaya hazırlanan çiftlerin ortak dileği de dikkat çekmiş. Taiwo Oguntoye, Tanrı'nın izniyle ikiz bebeklerimiz olsun istiyoruz. Bu bizim en büyük arzumuz diyerek yıllardır kurdukları hayalin ardından şimdi de ikiz çocuk sahibi olmayı dilediklerini söylemiş. Sizin orada zaten bayağı var bu durum. Popüler ya. Olur. Kadınla erkeğin adı aynı. Diğer çiftin de isimleri aynı. Ve fotoğraflar bunlar herhalde gerçek fotoğraflardır. Acayip derecede birbirine benziyor. Yani iki kız kardeş birbirine benziyor. İki erkek kardeş de birbirine acayip benziyor. Hani onlar için tabii ki ayrım çok zor olmayacaktır ama dışarıdan gelen bir misafir falan filan onlar için biraz sıkıntı yaşanır bu süreçte.

0: Mebrure Mış gibi radyonuzdaydı.
1: Ne deyim an.
0: Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız, 96 yıllık evi tadilata soktular. Gizli kapıyı açınca karşılarına çıktı diyor. Hazine mi? Ben hep bak, yok bizde böyle bir şans yok ya. Çok böyle haber denk geliyor Avrupa'da. Eski evleri satın alıyorlar. Tadilat maddat derken abi içinden çok enteresan şeyler çıkıyor. Peki bu evin mesela, ben hep şunu merak ediyorum. Önceki sahipleri hiç mi bakmamış? Tamam, ev eski, eyvallah, kimse oturmuyor. Tamam, o da kabul ama. Hani böyle satın alma işlerinden önce falan bir bakarsın değil mi evin sağına soluna? Abi bir şey var mı hani? Yani hiçbir şey olmasa bile bir hatıra bir şey vardır diye düşünürsün değil mi? Bunlarda o da yok. Abi ver parayı, al evi, tamam evde bir şey. Al abi, al. 96 yıllık evlerini yenileme kararı alan çift evlerinde bilmedikleri bir yere olduğunu keşfetti. Bir dakika, 96 yıllık evlerini mi? Ha tamam. Tadilat esnasında ortaya çıkan gizli kapıyı açtıklarında ise karşılarına çıkan şey onları çok şaşırttı. Hollanda'da yaşayan May ve eşi hayallerindeki yuvaya kavuşmak için 1930'lu yıllarda inşa edilmiş tarihi bir evi satın aldı. Evin nostaljik ruhunu koruyarak modern bir dokunuşla yenilemek isteyen çift, kolları sıvayıp büyük bir tadilata girişti. Nasıl para gitmiştir var ya, iki ev parası çıkmıştır oradan. Ancak alçıpan duvarları sökmeye başladıklarında hayatlarının şokunu yaşayacaklarından habersizdiler. Evin orijinal mimarisi, yapısını gün yüzüne çıkarmaya çalışan çift, tadilat esnasında köşede tuhaf bir detaya rastladı. Duvarın arkasına gizlenmiş, yıllardır gün yüzü görmemiş eski bir ahşap kapı duruyordu. Ana bir açıyorsun böyle şey, hazine odası. Böyle film, çizgi filmlerde falan izlemişizdir ya, böyle çıkmıştır. Altınlar kasa kasa. Sandık sandık. Büyük bir merak ve heyecanla kapının etrafındaki alçıpanları tamamen temizleyen çift, kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadı. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı, adeta zamanın durduğu gizli bir oda bulmayı beklerken, bu ne ya? Karşılarına tam teşekküllü gizli bir banyo çıktı. Tamam, gir duş al madem orada ya. Hazır kimse de yok, tadilat sırası. Banyo ne alaka? Evin metrekaresine dahil edilmeyen ve adeta haritadan silinen bu ikinci banyonun neden kapatıldıysa büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören keşfin ardından açıklama yapan May, eski ev sahiplerinin bu alanı neden duvarla ördüğüne dair mantıklı bir ipucu yakaladıklarını belirtti. Mesela arayıp sorsaydınız. Hani yani direkt evi yapanlar değil de hani mutlaka orada oturmuş az çok mevzuyu bilen vardır yani. Neyse, sormamışlar. Üst kattaki küvetin zemin desteğinin yetersiz olduğunu fark eden çift, muhtemelen tesisat veya çökme riskini önlemek adına bu banyonun iptal edilip duvar arkasına saklandığını düşünüyor. Tadilat macerasında ufak dokunuşlar için başlayan çift, şimdi evlerinin bu gizemli geçmişini sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada da acayip rağbet görüyor böyle şeyler. Bu fotoğraf mı? Evet. Duvarı yıkınca bir kapı çıkıyor karşıya, tamam. Banyonun resmi var mı, yok koymamıştır onu. Böyle tamir tadilat işleri falan hakikaten sosyal medyada feci ilgi görüyor. Aynı zamanda hem bak bu işi yapıyorlar hem de bu işten ekstradan para kazanıyorlar bir de. Bu tarafına da bakmak lazım yani.

0: Serap Zincir bir Sezen Aksu şarkısı Kaçın Kurası radyonuzdaydı. Ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Efendim, ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim, ne bitmesi.

güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Üzülme, beni kaybettin diye. Zaten kazanmamıştın hiç

için diye zaten kazanmamıştım hiçbir aşk. Titreme sonuna kadar sen de inanmamıştım. Birimiz ayakta kalmalıydı, sadık kalmalıydı yeminlere. Bunu

0: Reklam. Reklam. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
4: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
5: Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk değil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz etse

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
1: en güzel soğlar
0: Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil'de.
2: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Yetinmeyi bilir misin?
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

değildin. Daha güçlü olandın sen. Ben olsaydım içime atardım. Hissederdim derinden.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.